Bizim artık denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olanlar

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Gecelice.
1: Gününüze gün edeceksiniz. Uzatma.